zina, muhteşem benimdi ama babacık doku farhana, kutba ve sırcıyla.